geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Hepinize çok teşekkür ediyoruz ve hoşça kalın diyoruz. Sevgiler.
1: Bursa Radio F.

Bursa Radyo S.

0: doyamadan peşimde bir sürü hatırası.
1: Reklam.
2: Radyo S.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.
2: Radyo S.
7: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor?

Allah Allah. İn arabadan in. Çek sağa. Yağmur varmış, aldırma. Acemler, sana söylüyorum bak. 7-11 saatler hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6 burası. Ve bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, 9'a kadar buradayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Çarşamba sabahını paylaşacağız sizlerle. Haftanın tam ortası.

Sevdiğimiz günlerinden bir tanesi, hani böyle enerjimizin yüksek olduğu günlerden bir tanesi ve artık sonbaharla başladı güne. Bildiğin yağmur, hala daha tam olarak da başlamadı gün aslında. Yeni yeni gün ağrıyor efendim. Yağmurlu bir Bursa sabahındayız. Buyurun 2 saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz. Radio S.

0: Radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Yanlışlıkla milyoner oldu. Yani yanlışlıkla manlışlıkla olmuş ya. Bazen de sebebe bakmamak gerekiyor. Sonuca gitmek gerekiyor direkt. Amerika'da efendim bankamatikten bakın $20 çekmek isteyen Julia Yonkovski. Bakiyesinde 999 milyar dolar görünce şaşırdı. Efendim düşünün, evden çıkmışsınız, işe gidiyorsunuz. Sabahın bir vakti diyorsunuz ki para çekeyim ATM'den. Hesabında herkes az çok ne kadar olduğunu bilir. Şimdi basıyorsunuz, işte nedir 200 lira çekiyorsunuz diyelim öyle. Sonra gözünüze ilişiyor bakiye 999 milyon TL. Bak dolar demiyorum. Bizden gidiyorum farkındaysanız yerli. 999 milyon TL görüyorsunuz hesap bakiyenizde. Ne yaparsınız efendim o an? Ne düşünürsünüz? Tabii bu işin içinde bir hata var. Banka zaten açıklama yapmış ama bana ne? Benim hesabım benim kararım. Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan Julia Yonkovski. Bakın günlük ihtiyaçları için bankamatikten $20 çekmek istedi. İstediği sırada sıra dışı bir olayla karşılaştı. İşlem sonrası aldığı fişi inceleyen, fişe bakıyor bir de. Artık fiş mi kaldı ya? Yani fiş mi kaldı derken ATM'den efendim işlem yaptıktan sonra hala fiş alıyor musunuz ya? Neyse ablamız almış fişi inceliyor. Hesabında yaklaşık 1 milyar dolar bakiye bulunduğunu fark etti. Ablam devam et para çekmeye. Gün bugündür, saldırın. Ne bakıyorsun artık? Bakma, eyleme geç. Bilgilere göre, aktarılan bilgilere göre ATM fişinde toplam bakiyenin 999 milyon 985 bin 855 dolar olarak görüldüğü bildirildi efendim. Küsüratlı bak bir de. Olayın ardından açıklamalarda bulunan Yonkovski, durumu fark ettiği anda büyük bir tedirginlik yaşadığını ve hafta sonu boyunca siber güvenlik endişeleri nedeniyle yetkililere ulaşmaya çalıştığını belirtti. Boş ver, tadını çıkart. Bazen insan anın tadını çıkarmayı bilmeli. Bırak, zorlama. Siber saldırı, tamam siber saldırı korkusu olabilir ama bunun sana faydası olmuş bak. 1 milyar dolar var ya hesapta. Olayın ardından büyük bir tedirginlik yaşadığını ve hafta sonu boyunca siber güvenlik endişeleri nedeniyle yetkililere ulaşmaya çalıştığını belirtti. Bankanın müşteri hizmetlerinin kapalı olması nedeniyle, nasıl ya? Bizde 7/24 açık. İlgili kuruma ilk etapta erişim sağlanamadığı ifade edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan Casebank yetkilileri durumun sistemsel bir güvenlik protokolünden kaynaklandığını duyurdu. Sistemsel bir güvenlik protokolü. Yonkovski ablamıza yığmışız parayı. O arkadaşın şimdi güvenliğini merak ediyoruz. Bu parayı yığan, bu hatayı yapan. Şöyle bak, yapılan açıklamada vefat eden eşiyle ortak hesabı bulunan Yonkovski'nin gerçekleştirdiği çekim işlemi sırasında dolandırıcılık önleme mekanizmasının devreye girdiği belirtildi. Ya kadın $20 çekecek alt üstü. Hesap üzerine koyulan önleyici blokajın sistem tarafından devasa boyutta negatif bakiye olarak işlendiği, ATM ekranının ise bu teknik işlemi hatalı bir şekilde pozitif bakiye olarak yansıttığı kaydedildi. Ha yani normalde hesapta eksi 999 milyon küsuratlı dolar var. O şekilde gösteriyor ama o eksiği çıkartmadığı için de artı olarak görüyorsun sen parayı. Siz ablayı mı borçlandırdınız, ne yapıyorsunuz? Ya da şey mi mesela, hani hackerlar hesaba dadanırsa bir bakacaklar eksi 900 milyon bakiyede. Abla uzaklaş buradan deyip hani kendimize daha uygun daha başka hesaplar bulalım diye mesela hackerlar kendi arasında konuşup gidiyor. Bir düşünseniz ama yani sabah böyle bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Daha yeni afyon patlamamış, para çekiyorsunuz ATM'den. Gözünüz hesap bakiyesine ilişiyor. 999 milyon TL var. Bak yine dolardan bahsediyor. Yani dolar olsa daha başka olur tabii de. Yani o olsa hoş da olur, güzel de olur. Yok, TL var. Ne yaparsınız mesela? Hani tabii ki insan bir tedirgin olur ama herhalde önce acaba bir bankayı arasak mı? Aramadan önce hani 3-5 bir şey çekip öyle mi arasak? Yani biz paradan da biraz çekmiş bulunduk. Hakkınızı helal edin kardeşim diye. Bizim de ufak tefek ihtiyaçlarımız var mı? Onlara gider. Sağ olun, sağ olun. Ne düşünürdünüz siz? 7.24 saatler Radyo S'te. Biz yine normal bakiyelerle devam ki. Günaydın, günaydın Mahmut Bey. Hava çok güzel, günlerden çarşamba günüymüş. Bu daha da güzel. Şarkılar süper. Başlasın program o zaman. Saygılarımla demiş Aynur. Valla hava bilmiyorum ama yani ben bu havaları hep söylerim. Seven türden değilim ya. Yani şöyle mesela bu hava olduğu zaman evden çıkmayacaksın. Uyuyacaksın direkt. İnsan uyana uyana uyur yani. Uyanıp uyanıp uyuyacaksın. Böyle hatalar bizde olmaz, bizim hesaplardan gider diyor. Ne varsa Amerika'da var. İşte var da kaşıkla veriyor. Sonra hayalleri kepçeyle tekrar geri çekiyor. Böyle de bir şey var yani. Nasıl bir güvenlik protokolüyse o. İbrahim kolay gelsin Mahmut abi. Günaydın demiş. Günaydın, hoş geldin efendim. Çarşamba sabahını paylaşıyoruz. Bir adet Gülşen dinleyelim, hemen ardından devam edelim.
1: Mahmut Uçakçan.

Gülşen İtaat Yok radyonuzda. Taparsın her santimine. Allah Allah. Ödersen güle güle. Naş naş naş. Evet bakınız, bu robot camiasının ayarı artık kaçıyor. Bunlar dövüş teknolojisine girdi biliyorsunuz. Bir sosyal medya fenomeni. Çok önemliymiş gibi. Gitti, robotla dövüştü. Tamam, orada kazandı. Bence orada şike var, kazandırıldı. Hani daha insanlığın hani onuru kırılmasın diye. Şimdi bunlar yakında futbol takımı çıkarırlar, voleybol takımı çıkarırlar, basketbol çıkarırlar da çıkarırlar yani. Biz artık bilgisayar oyunu gibi izleriz futbol takımlarını falan. Hani insanlar falan, onları da etkiler bence bu robot dünyası, insansız robotlar. Messi'nin robotu geliyor mesela, düşün. Efendim bakınız, bu da biraz saygısız bir robot yalnız. Dedim ya, bunlar bak yoldan çıkıyor artık yani. Robotun marifeti beklenenden farklı çıktı diyor. Geliştiricisini tekmeledi. Ardından bir de selama duruyor. Oğlum, kimi öğretiyor sana bunları? Çin'de bir insansı robotun tanıtımı sırasında beklenmedik anlar yaşandı. Gösteri sırasında robot kendisini geliştiren mühendise aniden tekme attı. Senin ben deyip. Tekmenin ardından mühendisin elindeki uzaktan kumanda yere savruldu. Oradan kumandaya dalıyor mesela, gidiyor ondan sonra diye. Bak bir gün olacak bunlar. Tamam, bunlar hala şu an mesela bir şov olarak bakabiliriz bunlara. Fakat bunlar olacak. Bunlar hep olacakların habercisi. Hani artık açıkçası hiçbirimiz rahat değiliz efendim. Düşün ya, altı üstü robotsun. Gidiyorsun, ortalığı karıştırıyorsun. Tam böyle gösteri esnasında meydana yaşanıyor olay. Ne olduğunu anlamaya çalışan mühendis robotun ikinci kez tekme atması üzerine durmuyor da. Bu bildiğin tekme tokat dalmış yani adama. İkinci kez tekme atması üzerine son anda geri çekilerek darbeyi önledi. Bir de karşında tekme atan şey teneke yığını yani. O var, hani insan gibi de değil. Hani vurdu mu Allah ne verdiyse vurur yani. Bu duygusu yok çünkü. Olayda mühendisin herhangi bir şekilde yaralanmadığı belirtildi. Yaşanan kısa süreli hareketliliğin ardından robot dövüş sanatlarını andıran bir selam vererek gösteriyi tamamladı. Kameralara yansıyan anlar şaşkınlık yarattı denmiş. Bak şimdi tam burada. Adamcağız o bir şey yapıyor. Nedir o? Bir şekilde hani kumanda etmeye çalışıyor. Bu terbiyesiz geliyor. Bak adama bakıyor. Adam yerde tekmeyle dalıyor. Baya baya kung fu hareketleri falan yapıyor. Öyle az buz değil ha. Hani geçtiğimiz günlerde böyle şeyde de vardı. Çin'de de vardı. Kung fu yapan, şov yapan robotlar. Bu bildiğin böyle şey dönerek tekme falan atıyor. Yani öyle basit tekme de değil. Orada adamın kaçabilmesi bile bir şans. Neyse, geçmiş olsun. Bugün böyle başlıyor bu iş, yarın bambaşka yerlere falan, bunlar yakında silah da çekecek. Yaz bunu kenara, demedi deme. 7.30 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Çarşamba sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Yağmurlu çarşamba sabahı, artık bildiğin sonbahar çarşambası diyebiliriz buna. Hemen bir yollara bakalım, yollar ne alemde. Şöyle batıdan şehir merkezine doğru gelelim, bize yansıdığı kadarıyla tabii ki. Görükle kavşağından sonra biraz yoğunluk kendini göstermeye başlıyor, haberiniz olsun. Devamında durum iyi, nereye kadar iyi bakalım. Dediğim gibi bunlar haritalardan bize ulaşanlar. Muhtemelen şu an daha fazla bir yoğunluk var. O yüzden söylüyorum, hani benim görebildiğim yerler böyle, göremediğim yerlerde sizler varsınız diye. Durum fena sayılmaz. Küçük sanayiden sonra biraz böyle bir yoğunluk kendini göstermeye başlıyor. Özellikle Fatih Sultan Mehmet metro istasyonundan sonra bu yoğunluk artmaya başlıyor. Baya baya bir artıyor. Acemler'de daha çok İzmir ve Mudanya istikametinin yoğun olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Hatta o yoğunluk nereden başlıyor biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Ta Merinos'tan. Bak, Ankara yolundan geliyorsunuz. Kent meydanını geçiyorsunuz. Merinos'a geliyorsunuz. Orada bekliyorsunuz. Merinos'tan sonra bir yoğunluk başlıyor. Bu yoğunlukla beraber Acemler'e kadar geliyorsunuz. Acemler'de biraz rahatlıyorsunuz. Devamında İzmir istikametinde tekrardan yoğunluk kendini gösteriyor. Nereye kadar? Yine Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na kadar. Devamında yoğun akıcı bir trafik sizleri bekliyor. Evet, görebildiğimiz yerlerde durum bu şekilde şu an.
Detaylara tekrardan bakacağız. Yeni bir reklam arasına gideceğiz. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Çok kısa bir ara devam edeceğiz.

0: Reklam. Radyo S. Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo S. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Harunlar Beyler Namı Tünay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bu nedir? Yarış 626 bin TL ceza ile sonuçlandı. O ödüle bak. Efendim 626 bin TL ödüllü yarışımıza hoş geldiniz. Osmaniye'de yolda yarış yaptıkları tespit edilen iki motosikletli ile iki motosikletliye toplam 626.348 lira ödül ceza kesildi. Sürücülerden birinin ehliyetine 6 ay el konuldu. Diğerinin ehliyeti ise ömür boyu iptal edildi. Güle güle yarışın artık bunlar. Tabii bunlar yine yarışır, o ayrı bir şey de. Arkadaş 626 bin lira ceza. Şimdi yarı yarıya değildir belki ceza. Ne olursa olsun yani kişi başı bir 300 bin lira görünüyor en az. 300 bin lira ceza ödeyeceksin. Saçma sapan yarıştığın için. Hadi ceza tamam, eyvallah. Onun dışında bir de ehliyet gitti. Bir tanesi belli önceden vukuatlı. Onu komple almışlar ehliyeti. Diğerinin ise 6 ay gitti. Osmaniye'de trafik denetimlerinde yolda yarış yaptıkları belirlenen iki motosiklet sürücüsüne toplam 626.348 lira idari para cezası uygulandı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre KGYS kameraları ve trafik denetimleri sonucunda yolda yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki motosiklet sürücüsü tespit edildi. Bir de akan trafikte bunlar oluyor tabii. Sürücülerden birinin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken diğerinin ehliyeti ömür boyu iptal edildi. Bak bitti artık. Hani tekrardan böyle kursa gitse falan olmuyor yani. Bundan sonra hayatı boyunca bir araç kullanacağı zaman otomobil olur, motosiklet olur, bilemiyorum artık, kaçak kullanacak ve her an bunun tedirginliğini yaşayacak. Rastgele bir yerden sürpriz bir şekilde trafik ekibi çıkarsa diye. Bak hep bunu yaşayacak yani, ne gerek var? Böyle yarıştın, ne oldu mesela? Biri diğerini geçince ne oluyor? Hani ortada böyle ödül falan da yoktur muhtemelen. Resmi bir yarış değil. Hani belki şey olabilir, yemek falan ısmarlama gibi olabilir. Artık bol bol yemek ısmarlarsınız birbirinize. Şöyle acılı olursa iyi olur yani. Hani konuyu daha böyle benimsemek adına. Bak hep onu söylüyorum size. Ne gerek var böyle şeylere? Ondan sonra yolda mesela trafikte makas atanları biliyorsunuz. Böyle agresif agresif yaklaşıp hemen böyle sağdan soldan. Abi görünüyorsun artık, ceza geliyor. Bir de kendi hayatın, hadi bak hiç umurumda değil. El alemin hayatını riske atıyorsun. Orada bir anlık panik, bir anlık yanlış bir hamle, diğer sürücünün paniklemesi. Bunlar maalesef yaşanabilen şeyler yani. Bunun vicdanını ne yapacaksın? Vicdan azabı olmayacak mı yani burada? Ve acelem var diyelim, epi topu normal süren insandan 1-2 dakika önce gidiyorsun. Ben çok gördüm böyle, mesela makaslı falan filan gidip ondan sonra orta şeritte bir yerde takılıp ben onu tekrardan tinkos tinkos geçtim hatta. Yanına bir baka baka böyle. O trafikte bir bakış vardır biliyorsunuz değil mi? İki aracın birbirine bakışı. Hani orada sözler değil gözler anlatır birbirine ne demek istediğini. Herkesin başına gelmiştir trafikte olanların. Böyle bir araç hatalı çıktığı zaman falan veya siz hatalı çıktığınız bir şey oluyor. Yani hata yaptığınız zaman diğer araç şöyle sadece bakar. Şöyle siz geçene kadar. Orada zaten hani diyalogdur esasında, iletişimdir o. Onu trafikte olanlar anlar yani. 7.45 saatler Radyo Est'te. Çarşamba sabahını paylaşıyoruz. Haftanın ortası, enerjimiz yüksek olduğu günlerden bir tanesi, yavaş yavaş hafta sonu kendini ufukta göstermeye başladı. Havalar nasıl oluyor? Normalde bugün açıyor diye biliyorduk biz. Yarın açacak efendim. Perşembe, cuma açık. Cumartesi açık. Cumartesi tekrardan bir yağmur geliyor. Bu arada artık hava sıcaklıkları bak, bugün 17, yarın 21, cuma 24, cumartesi 25, sonra tekrar 22'lere düşecek. Yani artık o 30 devri falan filan herhalde belki 1-2 defa olur. Belki, bilmiyorum. Gerçi bir de nasıl kış yaşayacağız onu da bilmiyoruz ya. Mevsimler de birbirine girdi. Her şey karıştı. Neyse, yaşayarak göreceğiz hepsini. Sinem kolay gelsin Mahmut Bey. Günaydın demiş. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Önder Mahmut Bey, vallahi yollardayız. Zemin ıslak ama hala deli gibi gidenler var. Aman dikkat demiş, kesinlikle öyle. Bir de tam böyle tercihendi yolları sandı ama ya trafiğin en tehlikeli yani yolların en tehlikeli olduğu anlardan biri yağmurun yeni başladığı zamanlar. Aman dikkat onlara da.
Senan günaydın, kolay gelsin, hoş geldin demiş. Hoş bulduk, günaydın sana da. Sonrasında Aynur geçmiş olsun ama akıllanmazlar diyor. Yani yapacak bir şey yok maalesef. Bir adet İrem Derici dinleyelim, hemen ardından devam edelim.

Yılların Nalan şarkısıydı Acemi Balık. Gerçi bu düzenleme de bayağı bir yılların oldu ya. Arkadaş hiçbir şey yeni kalmıyor. Anında eskiyoruz vallahi. Hey gidey. Pekala. Bakalım neler var neler yok. Bu neymiş efendim? Taksici 920 lira beklerken hesabına servet geldi. Bak hep yabancılarda oluyordu, bizde de oluyor. Ne oldu abi? O ücreti görünce şoke olduğu çocuklarıma haram yediremezdim. İzmir'de taşıdığı yolcusundan 920 lira yerine yanlışlıkla 920 bin lira. Havale alan İzmirli taksici. Müşterisini bıraktığı berbere geri dönerek parayı iade etti. Şimdi abi zaten 920 bin lira o fark edilebilir bir şeydi yani. Adamın hesap da iyiymiş ama. Yani şimdi tamam o an muhtemelen şey dalgınlıkla bir sıfır fazla konmuş. İneceksin ne kadar tuttu artık hani taksilerde EFT havale yapabiliyorsun ne bileyim işte POS geçebiliyorsun falan filan. Ne kadar tutmuş? 920 lira. Orada hemen hesaba şey yapıyorsun. Havaleyi geçiyorsun. EFT'yi yapıyorsun işte. Abimiz de 920 lira yerine 920 bin lira göndermiş. Orada yani hani evet tabii ki çocuklarına haram yedirmemesi çok güzel bir şey. İade etmesi çok güzel bir şey ama iade etmesen daha bir bulurlardı onu. Ondan diyorum yani. Ay ay ay. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan tarafından teşekkür edilerek ödül takdim edilmiş. Bunlar güzel şeyler tabii ki. İzmir Otogarı'nda 26 yıldır taksi şoförlüğü yapan 56 yaşındaki Celal Sarıoğlu, insanlık ölmemiş dedirten örnek bir davranışa imza attı. Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde otogarda ben mesela ilk baştan şey diye düşünmüşüm, gece saatlerinde alınmıştır o yolcu diye. Hani gece saatlerinde bir yerden bir yere götürülmüştür. Gece geç saatlerden o an dalgınlıkla bir sıfır fazla konmuştur diye düşünüyorum ama değil sabah saatlerinde. Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde otogardan aldığı bir müşteriyi Karşıyaka'ya götüren Sarıoğlu yolculuk sonrasında hayatının en ilginç olaylarından birini yaşadı. Yolculuk esnasında müşterisiyle sohbet eden ve müşterisinin Karadağ'a yerleşme planları yaptığını öğrenen Sarıoğlu yolcusunu tıraş olması için Karşıyaka'daki bir berbere bıraktı. Taksimetrede yazan 920 liralık ücreti banka hesabına havale yani EFT yöntemiyle gönderen müşteri ardından berbere girdi. Hesabına para geldiğine dair bildirimi gören ancak miktara dikkat etmeyen Sarıoğlu aracıyla bir süre uzaklaştıktan sonra mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Bizi olsa direkt banka arar. Senin hesabı böyle bir giriş var hayırdır diye. Hesabına yaklaşık 920 lira yerine tam 920 bin lira gönderildiğini fark eden dürüst taksici hiç vakit kaybetmeden aracının yönünü yeniden berbere çevirdi. Büyük bir telaşla müşterisini bıraktığı berber dükkanına giren Celal Sarıoğlu yaşadığı o ilginç anları anlattı efendim. İzmir Otogarı'nda 26 yıldır taksiciyim. Sabah saatlerinde yolcumu aldım Karşıyaka'ya adrese götürdüm. Yolda giderken ettiğimiz sohbette kendisinin Karadağ'a yerleşeceğini, Karşıyaka'da tıraş olması gerektiğini söyledi. Berbere bıraktım kendisini. Vardığımız noktada taksimetre 920 lira yazdı. Ücreti İBAN'a atacağını söyledi. İBAN'a telefonundan para geldiğini gördüm ama rakamı görmedim. Biraz yürüdükten sonra rakama baktım. 920 yerine 920 bin lira atmış. Teşekkür ederim mesela abi iyi günler. Hani eyvallah biraz gönlü bol bir kardeşimizsiniz diye mesela. Kendisini berberde buldum ve yanına gittim. Hesapta bir yanlışlık var dedim. Parayı gönderdim ödedim dedi. Ödediniz ama biraz fazla ödediniz. Karşılığını verince şaşkınlıkla nasıl yani dedi. Hesabını kontrol etmesini istedim. Hesabını kontrol edince o da büyük bir şaşkınlık yaşadı. Abi hesapta bir şey kalmamış ya. Ben ne var ne yok göndermişim sana. Peki güzel şeyler tabii ki bunlar ama bu bulunurdu yani. Bugün olmadı yarın adam mutlaka hesabına bakardı yani. Tabii çok geç kalmadan bakmasında da fayda var. Bunlar zaman zaman yaşanıyor maalesef. Neyse geçmiş olsun taksici arkadaşı da kutluyoruz tabii ki.
7.55 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda Radyo S95.6'da çarşamba sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Bendeniz Mahmut Uçakcan, 9'a kadar buradayım efendim. Haftanın ortasındayız. Haftanın sevdiğimiz günlerinden biri, enerjimizin yüksek olduğu günlerden birindeyiz. Yavaş yavaş hafta sonu kendini ufukta göstermeye başladı. Planlar kuruluyordur. Umarız planlarınızı ertelemenizi gerektirecek negatif olaylarla karşı karşıya kalmazsınız. Temennimiz bu yönde. Şimdi çok kısa mini minnacık bir aramız olacak. Ardından devam edeceğiz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Kısa bir ara, dediğim gibi reklamlardan sonra buradayız. Ayrılmayın.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Doğruluğun ekranı AzTV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AzTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AzTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Reklam. Radyo S. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ayşe Hatun Önal. Su Damlası Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve benim dolandırıcılar yine yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bir vatandaşımız son anda kurtulmuş. Ama bakın şu araç alım satımlarında zaten yıllardır biliriz, pek çok oyun vardır bu işte. Yani araç alım satımı komple oyun esasında. Ki burada da mesela esas şu da olabilir, komple sistemde değişebilir. Yani nasıl olur bilmiyorum. Sadece ilk aklıma geleni söylüyorum. Hani bireysel araç satışını engelleme. Mesela ben aracımı satmak istiyorum. İlana koydum. Değil. Bunu artık bir şekilde aracı üzerinden, yani hani mesela galeriler falan bu konuda oluyor ama o da değil demek istediğim. Hani aracımı satmak istiyorum ya, bir sisteme girdim. Ondan sonra bir görevli atanacak. Eksper gibi düşünün. Tabii bu dediğim büyük bir hayal de olabilir ama şu an aklıma gelen şey bunlar. Bir eksper atanacak veya bir işte ne bileyim bir şey, yani hani devlet tarafından yetkilendirilmiş birisi. Hani araba ekspertiz falan filan, o her şeyi bilecek. Ondan sonra araç satışı onun kontrolünde olacak. Ve hani şey, her şey daha güvenli

Akıllara durgunluk verdi. Aracını ilana koyan Bahadır Bostan, güvenlik kapora ve noter masrafı yalanıyla. Güvenlik kapora nedir abi? Kendisine yaklaşan dolandırıcıların oyununu kursaklarında bıraktı. Sahtekarların ağından kurtulan Bostan, şüphelilerle yaptığı görüşmeyi saniye saniye kaydetmiş. Edinilen bilgiye göre, bak, aracını bir ilan sitesi üzerinden satışa sunan Bahadır Bostan'a, yani az çok hangisi oldu biliyoruz. Evet, kısa süre sonra telefonla ulaşan ve aracı almak istediğini belirten şüpheli, ödemenin güvenlik kapora sistemi adı verilen yeni bir uygulama üzerinden yapılacağını söyledi. Yeni bir uygulama. Devletin yaptığı, ondan daha yeni bu. Bak, bu en yenisi abi. Ertesi gün Bostan'ı tekrar arayan şüpheli, noter masrafı ve sembolik işlem bahanesiyle mobil bankacılık üzerinden 39.512 lira yatırmasını isteyerek, ulan adam arabayı satıyor. Abi, ben arabayı satıyorum ama parayı da ben veriyorum yine. 39.512 lira yatırmasını isteyerek bu paranın hesabından eksilmeyeceğini iddia etti. Abi, sen parayı yatır, bak, eksilmiyor. Bu yeni bir sistem bu. Bu hani ekstra güvenlik. Parayı yatırıp niye eksilmez abi? Araç alım satımı ile ilgilendiği için sistemin işleyişini bilen ve durumdan şüphelenen Bostan, dolandırılmaya çalışıldığını fark ederek polis ekiplerine başvurdu. Herhangi bir para transferi gerçekleşmediği için işlemin teşebbüs aşamasında kaldığını öğrenen Bostan, vatandaşları uyarmak amacıyla şüphelilerle tekrar iletişime geçip işlemi yapıyormuş gibi davranarak o anları cep telefonuyla kaydetti. Canım, yani şimdi para göndermedi diye hani şey mi? Bak, herhangi bir para transferi gerçekleşmediği için işlemin teşebbüs aşamasında kaldığını öğrendi. Hani işlem yapılmıyor mu öyle? O da iyi. Yaşananları anlatan Bostan, bak, pazar günü satış sitesinde aracımı satmak için ilana koydum. Aradan yarım saat geçtikten sonra bu dolandırıcı arkadaşlar aradı. Aracı biz aldık, kaporanı göndereceğiz dediler. Aradan bir saat geçtikten sonra tekrar aradılar. Yarın için güvenlik kapora sistemiyle göndereceğiz paranı dediler. Ben de öyle bir sistem olmadığını söyledim kendilerine. Az çok bu işleri biliyoruz. Devamlı araba alış satışı yaptığımız için demiş. Böyle bir sistem olmadığını söyledim. Yeni sisteme girdiğini söyledi. Sistem yeni ya, bugün devreye girdi. Güvenlik kapora. Bu arkadaş bana postanede çalıştığını söyledi. Pazartesi sabahı da beni aradı. Abi, notere geçiyorum. Paranı gönderiyorum. Onun için seni arayacağım tekrar noterden dedi. Sonra notere gittiğini beyan etti. Aradılar beni o esnada. Mobil bankacılığına giriş yap. Sen de aynı işlemi yapacaksın ama senden para düşmeyecek dedi. Sen gönder parayı mı? Düşmeyecek o şey. Rakam olarak görünecek sadece. Ben de orada anladım dolandırıcılık vakası olduğunu. Şöyle sürdürüyor sözlerini. Ben adamlara, ben şu anda müsait değilim. Daha sonra sizi tekrar arayacağım dedim. O esnada emniyet güçleriyle iletişime geçtim. Böyle bir vakanın olduğunu söyledim. Onlar da herhangi bir dolandırılma işlemi olmadığı için herhangi bir işlemde bulunamayız dediler. Bir dolandırıl önce. Önce bir dolandırıl. Dolandırıcılık vakası gerçekleşseydi o zaman müdahale oluruz dediler. Ben de onun üzerine, tamam işte, mesela başkaları dolandırılmasın diye acaba bir müdahale olamaz mıydı? Tamam, bu adam uyanmış mevzuya. Dolandırılmaktan yırtmış ama mesela bu işi bilmeyen birisi ikna edilemez mi parayı göndermek için? Ben de onun üzerine tekrardan aradım kendilerini. Video kaydı aldım görüşmemizi. Gerçekten o işlemi yapacakmış gibi demiş. Vatandaşlarımız uyanık olsun bu konuda, çünkü ben çünkü bu işleri daha yeni başlamış. İnsanları bu şekilde dolandırıyorlar diyor. Yani yok, bu durmuyor ya, bu dolandırıcı vakaları. Bak, sistem belli nedir? İşte güvenli ödemeyle paranı yatırıyorsun. Kontrollü bir şekilde. Ondan sonra noterden falan işlemler yapıldıktan sonra onaylıyorsun. Para geçiyor hesaba. Durum böyle. Ama velakin adamlar onun da ötesinde bir güvenlik geliştirmiş. Güvenlik kapora. Sen gönder, bak, sen de gönder, ben de gönderiyorum. Hiçbir eksilme olmayacak lan. Para gönderiyorum, nasıl? Yok abi. Dediğim gibi, yani bunu artık bu araç alım satım, ondan sonra ev alım satım, bu gibi şeylerde hani kontrol tamamıyla vatandaştan çıkmalı. Yani alıcı için de satıcı için de bence. Ben bir yere başvuracağım mesela, nedir işte, yetkilendirilmiş birileri olacak tabii ki. Ona başvuracağım, aracımı satmak istiyorum. Düşündüğüm fiyat bu, işte eksper falan yapılacak veya neyse, düşündüğüm fiyat bu. Tamam, o tabii bunun bir ücreti olacak.
Ondan sonra o...

0: ilana koyacak falan filan. Almak isteyenler ona ulaşacak. Almak isterken de yine direkt birebir almayacaksın. Veya direkt hani birebir de alabilirsin. O sonuçta yetkili kişi olacak. Belki böyle... Aha, iyi bir yöntem bulduk ha. Bak ben mesela yetkilendirilmiş kişi olabilirim. Şimdi sevgili dinleyenler, bak sevgili dinleyen, sana söylüyorum. Gözlüklü. Aç şeyi, mobil uygulamayı. Şimdi bak sana IBAN vereceğim. Oraya bir at, parayı düşmeyecek. Hem bu sistemi denemiş olacağız beraber. 8-12 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Ya valla yani hakikaten çile. Bu araba satışı, alımı falan filan çile yani. Bildiğin bir savaş halindesin. Arabanın arıza durumu. Orada bile şey değil yani. Bir sürü arızası gizleniyor falan filan. Zaten hep söylüyoruz hani dosta gider diyorsa gitmez o araba. Yani dosta gider denen arabanın gideceği yer küçük sanayi. Hani orada bir dostum varsa o zaman iyi bak. Oraya bol bol gider o araba. İşte ne bileyim otoparkta işte otopark arabası. Hani şey garajdan hiç çıkmadı. Ulan garajdan çıkmayan araba niye alıyorsun ki? Zevkim benim o yani. Ben arabayı alıp garaja koyuyorum. Hiç kullanmıyorum yani. Araba kullanmayı sevmiyorum ama almayı seviyorum. Hepsinde dört lastik acayip yenidir. Hepsi ne bileyim yani... yola çıkmaya hazırdır. Bütün şey bakımları yapılmıştır. Hepsi böyledir yani. Ay ay, araba falan demişken yollara bakalım efendim. Göçmen konutlarından trafik yoğunluğu başlıyor. Görükle çıkışına kadar, Görükle kavşağı çıkışına kadar devam ediyor. Bu arada Görükle içinde de hazır bakmışken Görükle içinde de muazzam bir trafik var. Yani oradan İzmir yoluna çıkmak isteyenler oradaki yoğunluk Trio öncesine kadar gidiyor yani. Görmüşken onu da söyleyelim Görükle'de. İzmir yoluna çıkmak isteyenler biraz uğraşacaksınız. Neyse İzmir yoluna çıktınız diyelim. Devam ediyorsunuz. Güzel güzel geliyorsunuz. Nereye kadar geliyorsunuz? Hemen hemen küçük sanayiye kadar bir daha geliyorsunuz. Yani Görükle çevresinde bir yoğunluk var. Göçmen konutları Görükle arası yoğun. Devamında trafik bayağı bir normale dönüyor. Küçük sanayi ile beraber tekrardan yoğunluk kendini göstermeye başlıyor. Özellikle Atevler metro ile beraber. Devamında nereye kadar bu yoğunluk sürüyor? Nilüfer metroya kadar sürüyor. Sonra kısa bir süre nefes alıyorsunuz. Hemen ardından Acemleri girişle beraber bu yoğunluk tekrar başlıyor. Paşa Çiftliği civarı oldukça yoğun. Devamında Kültür Park sonuna kadar, hatta Merinos'a kadar, hatta Kent Meydanı'na kadar diyeyim. Çünkü ara ara böyle bir normale dönüyormuş gibi oluyor ama uzun mesafeli değil onlar. Kent Meydanı'na kadar trafik yoğunluğu var. Sonrasında Ankara istikametinde yine yer yer yoğun olduğunu görüyoruz trafiğin. Mesela Davutdere civarı, Davutdere metro civarı iki yönlü yoğun hatta. Şöyle araba yatağını geçene kadar trafik bir daha yoğun diyebiliriz. Karşı yöne baktığımız zaman Hacivat Esenler metro istasyonuyla yoğunluk başlıyor sevgili dinleyenler Ankara yolunda. Bu şekilde artık zaman zaman yoğun, zaman zaman yoğun akıcı bir şekilde. Yine burada da Davutdere metroya kadar geliyorsunuz. Orada biraz nefes alıyorsunuz. Hemen ardından Büyükşehir Yeni Belediye Hizmet Binası önünde tekrar trafik yoğunluğu başlıyor. Kent Meydanı civarı fena değil ama sonrasında... Hemen Kent Meydanı'nı geçtiğiniz andan itibaren yoğunluk bir başlıyor. Ama öyle böyle başlamıyor. Şu an oralarda olanlar varsa zaten anlıyorlardı ne demek istediğimi. Özellikle Sırameşeler civarı, Paşa Çiftliği'nden dinleyenler varsa. Acemler. Keza İzmir yolunda devam ediyor trafik yoğunluğu sevgili dinleyenler. Nereye kadar bu yoğunluk devam ediyor? Fatih Sultan Mehmet metro istasyonuna kadar. Sonrasında biraz daha akıcı hale geliyor. Küçük sanayi civarı yine yoğun İzmir istikametinde. Sonrasında yoğun akıcı olarak sürüyor. Bakalım Mudanya yolunda. Oh, Mudanya yolu da. Evet, havanın yağışlı olduğu da kendini gösteriyor. Yani zemin ıslak olunca biliyorsunuz Bursa trafiğinde şöyle bir söz de vardır. Yere tükürsen Bursa'da trafik tıkanır diye. Hemen hemen onu doğrular türde diyebiliriz. Bakınız Ata Bulvarı'nı geçtiğiniz anda yoğunluk başlıyor sevgili dinleyenler. Nereye kadar sürüyor bu yoğunluk? Acemlere kadar. Acemlerden sonrasını zaten anlattık sizlere. Geriye doğru gittiğimiz zaman Korupark civarında yoğunluk var yine. Ve Geçit bölgesinin yoğun olduğunu söyleyebiliriz yine sizlere. Benim görebildiğim yerlerde manzara böyle, göremediğim yerlerde sizler varsınız. O yüzden vereceğiniz bilgiler kıymetli diyelim ve bir adet Mert Demir dinleyelim, hemen ardından devam edelim.
1: Mahmut Uçakçan.

Mert Demir, Hazırım İnan kaybolmaya radyonuzdaydı. Bu neymiş? Sabah gözünüzü açar açmaz kahve arayanlar dikkat diyor. Ben? Bu bildiğin, şu an beni anlatıyor bu. Nedeni bakın neymiş diyor. Uyanmak. Hani daha böyle zinde başlamak, bir de alışkanlık, yılların alışkanlığı. Neymiş efendim, bu sabah gözünü açar açmaz kahveye yönelenlerin bu davranışı yalnızca kafein arayışıyla açıklanmıyor diyor. Araştırmalar sabah uykulu, günlük rutin, kafeine alışkanlık ve biyolojik ritmin bu tercihte rol oynayabileceğini işaret ediyor. Vallahi ben bu kadar detaylı düşünmüyorum. Gidiyorum kahveyi içiyorum. Benim mevzu o yani. Hani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan, ona bakmıyorum yani. Peki kahveyi uyanır uyanmaz içmek doğru mu diyor. Yani pek çok diyetisyenle görüştük. Hayır. Ama bu da benim bir kusurum olsun. Sabah gözünü açar açmaz kahve makinesine yönelenler için bu içecek yalnızca güne başlamanın bir parçası olmayabilir. Kahve bazı kişilerde uyanıklığı artırma amacı taşırken bazı kişiler için zamanla günlük rutinin değişmez bir unsuru haline gelir diyor. Bende ikisi de mevcut. Hem rutin hem de uyanıklığı artırma yani. Alıştım ben yıllardır ama böyle ya. Araştırmalarsa sabah kafein tüketiminin uyanıklık, uyku düzeni ve alışkanlıklarla bağlantılı olabileceğini gösteriyor demiş. Sabah kahvesini hazırlamak bazı kişiler açısından alarmın çalması, yüz yıkamak veya kahvaltı yapmak kadar otomatik bir davranış haline gelebiliyor. Bu nedenle kişi yalnızca kafeinin etkisini beklemekten ziyade bildiği bir rutini sürdürmenin verdiği rahatlığı da arayabiliyor diyor. Bak, diyetisyenler sabah kahvesinin birçok kişi için bir ritüel olduğunu ve rutinin bozulması durumunda huzursuzluk hissedilebildiğini belirtiyor. Evet, çok doğru. Uzman ayrıca kafeine verilen tepkinin kişiden kişiye değiştiğine dikkat çekiyor. Bu durum kahve içmeden kendime gelemiyorum diyen herkesin aynı psikolojik özelliğe sahip olduğu anlamına gelmiyor demiş. Kahve içmeden kendime gelemiyorum. Veya ben yani kahve içmeden kendine gelemeyenlerden. Mesela bazıları var, Americano. Onlar da öyle yani, bir de hani Americano içmeden kendine gelemeyenler var. Onlar biraz daha entelektüel kesim oluyor. Hani ben düz sıradan bir vatandaş olarak normal kahve içmeden. Peki kahveyi uyanır uyanmaz içmek doğru mu? Bilimsel çalışmalarda kafeinin beyindeki uyku, tamam geç bunları. Dolayısıyla sabahın ilk dakikalarında kahve arayan bir kişi bunu yalnızca kahve sevdiği için yapmayabilir. Önceki gecenin uykusu yetersizse veya kişi sabahları doğal olarak daha geç açılıyorsa kafeini hızlı bir uyanma desteği olarak görüyor olabilir. Kişilik özellikleriyle doğrudan bağ kurmak doğru değil denmiş. Vallahi kişilik özelliği falan filan bakmıyorum ben yani. Evet, alışkanlıktan bahsediyor. 90 dakika beklemek şart iddiası kesinleşmiş değil demiş mesela bak. Sabah kahvesi konusunda son yıllarda en çok konuşulan iddialardan biri uyanır uyanmaz kahve içmek yerine 60-90 dakika beklenmesi gerektiği yönünde. Abi 60-90 dakika dedim, 1-1,5 saat. Biz o saate çoktan evden çıkıyoruz, biz yoldayız biz o sırada. Hani ben yani işe gelmeden önce bir içmem lazım benim. Bunun gerekçesi ise sabah saatlerinde kortizol düzeylerinin doğal olarak yükselmesi. Ancak bilimsel açıdan herkes için geçerli kesin bir en ideal kahve saati belirlenmiş değil denmiş. Yani içmek istiyorsan iç diyor yani. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Biz de böyle alışmışız. Mesela bak, bu saat aralığında kahve içmek daha çok mutlu ediyor denmiş. Benim belli bir saat aralığım yok. Gün içerisinde mesela sabah benim fikstir kupayla, Türk kahvesi ama kupayla içerim. Ondan sonra sabahla öğlen arasında bir fincan. Öğleden sonra bir fincan. Akşama doğru bir fincan şeklinde günü kapatırım ben. Mesaiyi bu şekilde bitiriyorum. Ne zamanmış mesela, öğleden sonra aynı etkiyi yaratmıyor diyor. Tamam, hangi saat dilimi evladım? Bir şey diyorsunuz siz de, ne dediniz belli değil ya. Uzatıyorsunuz da uzatıyorsunuz da. Şey gibi, ona ben artık haberleri de onunla döndürmeye başladılar. Mesela maçı ararsın, işte merak ettiğin bir maç vardı, işte Türkiye maçı hangi kanalda diye. Yazarsın Google'a, haberler çıkar. Bunu mesela çok büyük Türkiye'deki hani çok önemli haber kanallarının siteleri bile aynı şeyi yapıyor. İşte Türkiye bilmem ne maçı ne zaman hangi saatte, başlığı buluyorsun giriyorsun. Lan onda yaz işte şu gün şu saate şu kanalda diye. Yok. İki takımın bütün geçmişi, hepsi yazılıyor önce.
Ondan sonra işte bütün oynadıkları maçlar birbirleriyle. En önemli spor olayları. Ta en sonda çok bir, tek bir satırda işte şu gün şu saatte oynanacaktır diye bir cümle. Yani hani sırf böyle bunu nedir o şu saçma sapan Google indekslemesi için falan filan yapıyorlar ama abi Google da bu kadar gerizekalı yerine koymayın ya. Hani düşündüğünüz kadar gerizekalı değil Google. Hatta sizden daha zeki, ben size söyleyeyim bak. Yaz işte yani sonuç odaklı git. Hem daha çok kişi gelsin o sırada haberine. Anlatamıyoruz bunu. Yıllardır anlatamıyoruz. Neyse. Ya, için yani kahve içmek istiyorsanız. İşin efendim, efendim işin özü bu. Tırıdıt tırıdıt tırıdıt. Ay ay ay ay pekala. Şimdi şöyle yeni düzenlemelerden bir dinleyelim ya. Bak iyi de gelir bu saatte. Kahveyi falan içtiyseniz ya da içiyorsanız yanında eşlik de eder. Bir Ayşe dinleyelim. Hemen ardından devam edelim.

Ara ara başkaları da söyledi bunu ama bir Emel tadını vermiyor yine be. Böyle altyapılar falan güncelleniyor, yenileniyor ama. Hani oradaki akustik biraz daha farklı. Pekala. Efendim yeni araştırma demiş. Plastik atıklar benzin ve dizel yakıta dönüştürüldü. Böyle bir beklenti vardı. En son mazota gelen zam sonrası. Sosyal medyada sıkça gördük işte evde şöyle karışım hazırlayanlar diye. Ne karışım hazırlayanlar oldu sormayın. Rütük var. Evde bu şekilde karışım hazırlayanlar şu mazota da bir el atın diye. Bak dönüştürülmüş yani. Plastik atıklar benzin ve dizel yakıta dönüştürülmüş. Nasıl oluyor bu, evde yapabiliyoruz mu? Amerika'da efendim. Bir laboratuvarda araştırmacılar en yaygın plastik türlerinden polietileni 200 derecenin altında benzin ve dizel benzeri yakıtlara dönüştüren yeni bir yöntem geliştirdi. Açıkla yöntemi. Ne yapmamız gerekiyor? Kaynatıyor muyuz falan böyle? Deneylerde yaklaşık %60 benzin verimi elde edildi. İyi, güzel, güzel. Neymiş? Alışveriş poşetleri ve plastik kesme tahtaları gibi birçok üründe kullanılan plastik polietilen atıklarını yakıta dönüştürmenin yeni bir yolunu geliştirdi araştırmacılar. Patent başvurusu yapılan araştırmanın bulguları Amerikan Kimya Derneği dergisi de yayınlanmış. Yeni yöntemde plastik, al kağıt kalem eline. Alüminyum klorür içeren erimiş tuzlarla bir araya getiriliyor. Plastiği aldık, şişeleri falan topladık. Alüminyum klorür içeren erimiş tuzlarla bir araya getiriyoruz. Bu tuzlar hem reaksiyonun gerçekleştiği ortamı oluşturuyor hem de plastiğin uzun moleküler zincirlerini parçalayarak daha küçük yakıt moleküllerine dönüştürüyor. Tebrik ediyoruz kendisini. Araştırmacılar kullanılan plastiğin yapısına bağlı olarak farklı yakıtların ortaya çıktığını belirledi. Bak, daha basit polimer zincirlerinden benzin benzeri, daha karmaşık zincirlerdense dizel benzeri yakıtlar elde edildi. Bu iş olur. Deneylerde yaklaşık %60 benzin verimine ulaşıldığı yöntemin dikkat çeken yönlerinden biri ise işlemin 200 santigrat derecenin altında gerçekleştirilebilmesi oldu diyor. Tamam, ne yapıyor mesela? Endüstriyel kullanım için bir engel var demiş. Araştırmacılar yöntemin laboratuvar ölçeğinin ötesine taşınabilmesi halinde plastik atıkların ulaşım ve sanayide kullanılabilecek yakıtların üretilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Kullanılan malzeme suyu kolayca emiyor ve nem sistemin kararlılığını... Abi nasıl yapıldığını niye söylemiyorsunuz ki? Ha, iki saattir öyle oluyor, böyle oluyor diyorsun. Yani ne yapıyoruz bunu mesela, şey mi? Hani alıyoruz, kaynatıyoruz bu tuzla muzla veya bekletiyor muyuz? 200 derece altı diyorsun. Demek ki yine bir kaynatıyor, bir ısıl işlem gerekiyor da. Hani onu ondan sonra süzüyor muyuz? İçine bir karışım barışım koymak gerekiyor mu? Direkt arabaya koysak olur mu? Hani bunlarla ilgili aç bak. Burada bu işin fitili ateşlendi. Bundan sonra olacağı söyleyeyim ben. Birisi çıkacak. Evde bu işi yapacak. Bunun videosunu YouTube'a koyacak. Sonra pek çok kişi oradan görüp yapmaya başlayacak. Ondan sonra motor elimizde, sanayideyiz. İş oraya doğru gidecek yani. 8.32 saatler olsun, bu da bir adımdır. Ki zaten işte diyoruz yani sosyal medyada bu zamlar, son gelen zamlardan sonra yani 3 haneli rakamları gördükten sonra bir talep vardı yani vatandaşlar, hani bu konuda uzman olan kimyager. Kimyager ama home office çalışan. Bunlardan bir şey vardı, hani bir mazota yapın da kurtarın bizi diye. Senan, sabırsız gördüm seni demiş. Ya sabırsızlık değil de Senan, uzatıyorlar da uzatıyorlar ama ya. O, yani o maç haberi için diyorsan. Abi uzatıyorlar da bak mesela şuradan şimdi yazayım ya, bir dakika. Türkiye, dur uzak. Türkiye, dur uzak kaldı şey. Türkiye milli futbol maçı. Ne zaman diye bak. Ne zaman, hatta ne zaman, hangi kanal? Bak,
Türkiye milli futbol maçı saat kaçta hangi kanalda? Yazdım. Bak mesela burada. Dur yenilerden bulalım ama. 5 gün önce. Tamam 5 gün öncekini açıyorum bak 5 gün önce. Türkiye Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda milli maç heyecanı başlıyor? Bak ilk paragraf işte bıt bıt bıt ondan sonra futbol severlerin heyecanla beklediği Türkiye Fransa maçının tarihi, saati ve yayın kanalı belli oldu diyor. Ondan sonra devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek A milli takım ilk sınavını Fransa karşısında verecek diye devam ediyor. Uzuyor da uzuyor. En nihayetinde alt tarafta bak gördük. Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak diye. Yani oraya bulana kadar bayağı bir yol kat etmek gerekiyor. İşte bizim isyanımız da buna zaten efendim yani. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Çok kısa bir ara devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Reklam. Radyo S. Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Sevişelim, kırıştıralımla radyonuzaydı. Hanımlar, beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Efendim, binlerce FBI ajanının kişisel verileri çalınmış. Yani sakin olun öncelikle. Şimdi biz bu konu hakkında tecrübeliyiz. Hani bizim kişisel veriler piyasada çok rahat dolaştığı için. Dünyanın en kritik kolluk kuvvetlerinden biri olan Amerikan Federal Soruşturma Bürosu, yani FBI, siber saldırı iddiasıyla sarsılıyor. Kötü şöhretli Shinny Hunters adlı bilgisayar korsanı grubunun binlerce ajanın kişisel verilerini ele geçirdiğini öne sürmesi kurum içinde geniş çaplı bir soruşturma başlatılmasına sebep oldu. Tamam, siz yine soruşturma açın. Hani ele geçirildiyse artık onun dönüşü yok. Siz de açın, yakalayın tabii ki. Neler olabilir mesela, nelerle karşılaşabilirsiniz? Hemen buradan FBI ajanlarına birkaç bilgi verelim. Dediğim gibi hani biz tecrübeliyiz. Normal vatandaşlar olarak bizim bilgiler piyasada yani. Bak mesela, adınıza sahte şirket kurulabilir. Vergi borcu çıkabilir bu yüzden mesela. Ondan sonra bu yasa dışı bahis mevzu var. Oralarda adınız geçebilir. Kripto para hesapları açılabilir adınıza. Ondan sonra bak, çalınan kimlikler yasa dışı bahis sitelerinde ya da kripto para borsalarında onaylı hesap açmak için kullanılır diyor. Efendim, adınıza sahte hat çıkarılabilir. Yine iletişim dolandırıcılığı olur bununla ilgili. Senin haberin yoktur bundan ama senin adına çıkarılmış hatlarla, hatta arada böyle E-Devlet'ten kontrol etmek gerekiyor. Bakın arada size. Hani kullandığınız hattın dışında başka bir hat var mı adınıza diye. En popüleri, en bilindiği, en basit olanı kredi ve banka kredisi. Bunlar olabilir. Oluyor yani, oluyor. Ama şey, uygun taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Kredi sonuçta yani. Ve tabii ki sahte ilanlar, dolandırıcılık, işte sahibinden dolandırıcılığı olabiliyor, bunlar yine karşımıza çıkıyor. Yani bunlarla uğraşabiliyorsunuz. Ondan sonra telefonunuza SMS'ler gelebilir sevgili FBI ajanları. Hani hakkınızdaki suç dosyası işte şu gün görülecektir, ara buluculuk için arayın diye. Oraları aramayın. Onları ararsanız hepsi dolandırıcı onların.

Şu saatte dosyanız işte şu mahkemede olacak. İşte ceza yememek için falan filan. Mesela sahte trafik cezasıyla uğraşabilirsiniz. Bunlar var. Bunlar cepte. Bunlar bizim bildiklerimiz yani en popüler olanlar. Yani bizde de çok fazla oluyor. Bunun dışında hayat devam ediyor. Hayat yine bildiğin devam ediyor. Yani biraz daha böyle hatta rahat oluyorsun hayata karşı. Nedir hani kişisel verilerini koruma içgüdüsüyle uğraşmıyorsun. Çünkü kişisel verilerini korumana gerek yok piyasada. Hani onun rahatlığı oluyor. Mesela ilk başlarda biraz zor geliyor. Biraz böyle zoruna gidiyor ama bir sonra bir aydınlanma yaşıyorsun. Ya diyorsun hayat bitmedi. Hayat devam ediyor. Devam yani. İşte bay neymiş? Anne soyadının üçüncü harfi. Boş veriyorsun bunları bir daha. Annenin kızlık soyadının üçüncü harfi falan. Bunları boş ver. Bunlar zaten biliniyor. Arada böyle bir ufak tefek kontroller yapmakta fayda var. İşte mesela banka hesaplarına bakabilirsiniz. Hani kontrolünün dışında böyle bir hareketlilik var mı yok mu? Veya işte yine E-Devlet'ten falan genel banka hesaplarına bakabilirsiniz. Senin açmadığın ama senin adına açılmış banka hesabı var mı? Bunlara falan bakmakta fayda var. Bunun dışında yani yapacak bir şey yok. Hayat aynı şekilde devam ediyor. Devam edecek. Yani ilk günlerde biraz canın sıkılacak ama oluyor yani. Biz alıştık, FBI ajanları da alışacaktır. Sizinle dediğim gibi az önce soruşturmanızı yapın. Hani suçlu kimse bu bilgiler nasıl çıktıysa bunları bulun. Bulmayın demiyoruz ama bu bilgiler bir kere çıktı mıydı? Daha da toparlanmıyor ondan sonra. 8.48 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Çarşamba sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Burak burada sonuna kadar haklısın kral demiş. Bana da kal geliyor böyle saçma uzatmalar. Vallahi billahi ya. Yaz sonuç odaklı yaz oraya. Yani çok fazla saçma sapan cümle yazdığın zaman Google aman yarabbi bunlar ne kadar çok emek vermiş deyip senin sayfalarını öne çıkartmıyor yani. Bu da ilk kimden çıktıysa. İlk bunu kim yaptıysa vallahi ya o da enteresan bir şey. Şimdi toparlayacağız programı. Dur. Bir Emre Aydın dinleyelim. Emre Aydın dinleyelim böyle kaldım. Hangini? Yok afili yalnızlık olmasın. Alıştım susmayı olsun. Evet bu olsun bak bunu dinleyelim. Evet iyi bu iyi. Ardından da yavaş yavaş programı toparlayacağız efendim.

Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan?

0: Bonomo, Demet Evgar. Rüyamda buluttum, radyonuzdaydı. Gitme vaktimiz geldi. Çarşamba sabahını paylaştık sizlerle. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Yağmurlu bir çarşamba sabahı. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 7'de yine burada. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da. Namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Ve yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal, düşman beldenin yaman güzeli.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
2: Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: numaralı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo
1: S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
6: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
7: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
5: Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Reklam. Radyo S. Reklam. Radyo S.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Bursa Radyo S. Reklam. Radyo
1: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

olunca mutluluklar olur ve çocuklar onlar. Seni çok daha iyi anlayan birisi, arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevdim.

Martın camları buğulu, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni

0: Bursa Radyo F.
1: Hanımefendiler, beyefendiler, alkışlarınızla sahneye Edis'i davet ediyorum.

dolaştım tüm sokaklarını şehrin. Adını haykırdım gecenin yüzüne. Ümitsiz, öfkeli, yani.